0: Bence yol var.
1: Bence yok. Çok önemli.
0: Buyurun, bir kur.
1: Merkez var mı?